Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım. Yap açayım.